0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

Neçene mare babana dine gevre de ne ar ne de bu tu kne bi ana homet de me de pen bu tarih zulmeta. Seke kovan de tici veşte dinan bi arvaşti ge hele de edikale kokun de perskir edin azir zulmeta.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost Karadiş oldu.
1: Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk çağda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

Senin hayalinle gönlüm eylerim. Senden başka küsvü kârım eylerim. Cemale baktım kar değil midir dost

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Ayla iz bırakanlar başlıyor. Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhabalar. Ben Herkes Bırakanlar başladık.
1: Ayrılırken sana...
0: Herkese Bırakanlar hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Berna Uytunönk. Haftanın başlangıcındayız, buralardayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Aklımda sen...
0: Bugün güzel türkülerimizle, hikayelerimizle, bazen bir eskide, bazen hatırladıklarımızla yine birlikteyiz.
1: Senin sevdiğin, senden başka.
0: Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal medya adreslerimiz Radyo Çağdaş. Son gönderi altına yorumlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Bugün Uygar Doğanay'la başlamak istedim. Yalan Söyledim adlı eseri bizlerle birlikte olsun.
1: Zordayım.
0: Son dönemlerin en çok dinlenen eserleri arasında yer alıyor. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bakın şimdi size bir üstadın son zamanlarda gerçekten en çok dinleneni geçtim. Müzik kariyerinin zirvesi diyebilirim, Güler Duman Gül Yaralı adlı eserim. Evet, sözü Oğuz Aksaç'a. Müziği Güler Duman'a ait olan Gül Yaralı. Muhteşem bir eser gerçekten. Hep birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Hoş geldiniz.

Evet, artık yokluğuma alışmalısın. Atülay Macram bizlerle birlikteydi. Bazen böyle keskin kararlar verebilmek çok önemli hayatta. Bu şekilde açık açık konuşmak da çok önemli. Yani Allah bu duruma getirmesin tabii ama Tülay Macran'ın o eşsiz sesinde can buldu bu güzel türküm. Şimdi ise güzel kıymetli bir çalışmayı daha sizlerle buluşturalım. Yani bugün gelen mesajlara bakıyorum da çok teşekkür ediyorum bu arada hepinize. Çok mersi. Özlemişsiniz beni hafta sonundan. O zaman ben size güzel bir türküyle baş başa bırakalım. Sonra da mesajlarınızla buralarda olalım.

Hep söylüyoruz ya, ben yanıyorsam o da yansın. Eda Doğanay da bunu çok güzel bir şekilde söyledi. Zaten sözü müziği de İbrahim Dizle'ye ait olan çok kıymetli bir eserdi. Şimdi ise Maral'ın bence bugüne kadar söylemiş olduğu en kıymetli eserlerinden bir tanesi. Kendi ismini taşıdığım Maral'ım adlı çalışmayı buluşturalım sizlerle. Hoş geldiniz tekrardan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattına bize ulaşabilirsiniz. Maral Maral'ımla sizleri baş başa bırakıyorum.

Gönlüme gel. Maral'ın bu çok güzel parçası, gerçekten çok seviyorum ben. Hani bu türkü tadındaki bir şarkı diye de geçirilebilir aslında, ama son yıllarda özellikle genç dinleyicilerin gönlünde tat kurdum. Modern bir yorumla sunulsa da özünde derin bir hasret, özlem ve aşikane bir yalvarışta taşıyor. Özellikle gözleri karaya benzeyen, gözleri karalım diye hitap eden sevgiliye sesleniş bizlerle birlikteydi. Evet, Maral sesinden Maral'ımı dinledik.

Evet, kimileri kara gözünü görmek için yalvarır. Kimileri de böyle Nevin Doğanay gibi benim seni görmem lazım der. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Bu eser gerçekten çok net bir ihtiyacı söylüyor görmek. Bir kere yüzünü görmek. İnsan içindeki özlemi birebir anlatmıyor muyum? Gerçekten bakın, aşk soyut değildir. En çok somuttur. Sesini duymak değil, mesaj atmak değil, sadece görmek.

Evet, Nevin Doğanay'ın o içten duygulu sesle yorumladığı bu parça inanılmaz güzel bir eser. Derin bir yarayın kapanmayışı, böyle çıldırmış gibi bir hasret. Sevdiğini kollarına sarmadan duramama hali. Yani tam bir gönül yangını sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdi ise Fatih Buldurdu gelsin efendim. Yan deli gönül yan. Çok kıymetli bir eserdir bu da. Efendim, ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni. Yan deli gönül yan. Yine efkar bastı seni.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

Selamlar tüm Kocaeli'ye. Ben Başeskere'den Burak. Askerden yeni terhis oldum. Hasret bitti ama efkar bitmedi. Yemen türküsü çalın da memleket özlemi geçsin. Armağan olsun tüm askerlerimize. Kolay gelsin Berna ablacığım demiş. Canım benim sevgili Burak, öncelikle yani ailene kavuşan için ben de çok mutluyum gerçekten. Hani vataniye görevini gururla taşımış olmanın verdiği bir ağırlık da vardır. Ne mutlu sana ve senin gibilere. Vallahi biz bütün yüreğimizdeki o vatan sevgisini, Mehmetçiğin yiğitliğini, o nöbetteki o soğuk geceleri, hasreti ve kahramanlığı anlatan eserleri de yer veriyorum ara ara. Tabii ki her zaman baş göz üstüne. Bakın, asker Türkleri efkar dağıtır, göğsü kapartır, gözleri yaşartır ama en önemlisi de bizi birleştirir. Şimdi sizlere sevgili dinleyicilerim, vatan için canını içe sayan yiğitlerimize, sınır boylarında nöbet tutan Mehmetçiklerimize armağan olsun diye bir sürü böyle eser hazırladım. Hiç merak etmeyin, çünkü bu türküler Çanakkale'den Yemen'e, Kore'den bugün uzanan destanımızın sesi. Hani hep diyoruz ya, analarımızın duaları, babamızın gözyaşları, eşlerin bekleyişi, çocukların baba ne zaman gelecek sorusu. Hepsi bu namelerde gizli. Sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, bu türküleri dinlerken bir dua edin nöbetteki evlatlarımıza, kardeşlerimize. Onlar bizim için uykusuz, onlar bizim için bekleyişte. Onlar için dua edelim. Vatan sağ olsun, memleketçik sağ olsun her zaman. Hadi bakalım, mendilleri de hazırlayalım, ne dersiniz? Vatan aşkıyla dolu güzel bir yayın bizlerle birlikte olsun. Özellikle Yemen türküsü sevgili Burak kardeşime derman olsun. Hoş geldin sevgili Burak'cığım, sefalar getirdin. Bu arada bununla alakalı bir mesaj daha aldım. Şöyle diyor: merhaba sevgili Radyo Çağdaş, Gölcük'ten Ece ben. Babam askerdeyken hep bu türküleri dinlerdi. Bugün neredesin sen? Neşet Ertaş'ı açın da babama da bir selam olsun, tüm Mehmetçiklere. Allah yardımcıları olsun yiğitler. Hasret bitmesin ama vatanımız hep güçlü kalsın demiş. Teşekkürler Ececiğim. O zaman senin içinde neredesin sen türküsünü yayınlayacağım. Hiç merak etme. Hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz.

Torun'a deyince gerçekten ben de böyle hasret, özlem, geçmişin umutlarını kanatlarını yükleyip uçan turnalar. Nereye uçar turnalar, nereye gider gökyüzü diye sorarken içimiz sızladı gerçekten. Ama aynı zamanda teselli de buluyoruz bakın. Ben bunu gerçekten sevgili Burak'a derman etmek istedim ve tüm asker kardeşlerimize. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bizler her zaman buradayız. Her zaman duacınızız. Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin inşallah. Merhabalar Radyo Çağdaş ekibi. Ben Hizmet Merkez'den Elif. Arkadaşım Ayşe'nin doğum günü. Bugün ona armağan olsun diye Cem Karaca, Sevda Kuş'un kanadında çalar mısınız? Gerçekten mutlu oluruz. İyi yayınlar diliyorum. Efkar dağıtmayın, devam edin demiş. Ay canım Elif, çok teşekkür ediyorum. Ayşe'cim senin de doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlara, yeni yıllara diyelim. Selamlar Kocaeli'nin güzel insanları, Gebze'den yazıyorum ben Mehmet demiş. İşten yeni çıktım, yorgun argın eve dönerken güzel bir eser istiyorum sizlerden. İçimi ferahlaması lazım Berna Hanım, anladınız siz. Sesiniz ilaç gibi geliyor, teşekkürler Radyo Çağdaş, iyi ki varsınız. Oh mis gibi bir yayın demiş. Çok teşekkürler sevgili Mehmet. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Hani bu saate kadar çalışmak da gerçekten dile kolay değil. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Çokça selamlar olsun. Bir de benim bir Fatma teyzem var. Onun da mesajını birazdan yayınlayacağım ama bir Cem Karaca'yı dinleyelim. Sevgili Ayşe'nin doğum gününü de tekrardan kutlayalım. Elif'e derman olsun. Sonrası yine buralardayız. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibi.

yoldaş kurmuş bir çınar gibi. Sordum ona, aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde.

Evet efendim, Cengiz Özkan o iyi akşamlar eseriyle bizlerle birlikte oldu. Gerçekten çok kıymetli, çok kadim bir eserdir bu. Tabii Cengiz Özkan yorumuyla da bambaşka bir hale büründü. Şimdi ise İsmail Altunsaray, güzel bir bozlak havası bizlerle birlikte olsun. İncidir adlı albümde seslendirmişti Kız Senin adlı çalışmayı. Hadi birlikte kulak verelim. Bu eser Karacaoğlan'a aittir ama İsmail'in Altunsaray düzenlemesi ve yorumlaması gerçekten türküyü bambaşka bir boyut kazandırmış. Hadi kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Gerçekten sevgi, saygı, rahmetle yad ettiğimiz çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi Aşık Mansur'un Şerif'e ait işte gidiyorum çeşmesi yığım türküsünü yorumladı. Evet, bu unutulmaz parça Aşık Mansur'un Şerif'in o muhteşem sözlerinden doğmuş bir halk türküsüydü. Yani Edip Akbayram'ın o derin içten protest ruhuyla yorumlanmış hali gerçekten çok muazzam. Yıllardır milyonların dilinde ve yüreğinde, hani dağlar sıralansa da gidenin arkasına haykırılan o ses, derdin sermaye demeye de kalmıyor efendim. Hep diyoruz ya, böyle gidenin arkasında kalan acısını, bahtsızlığımızı, karanlığımızı, o hasreti, özlemi, çileyi hep türkülerimizle gidermeye çalışıyoruz.

Efendim, Türk halk müziğin yani benim için duayenlerinden bir tanesini sizlerle buluşturmak istiyorum, Bediye Akartürk. Evet, Yeşil Başlı Gövel Ördek türküsü. Özellikle 55. sanat yılına özel bu eseri yayınlamıştı ve okumuştu. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası buralardayız. Ertuğrul Bey, size de çok çok selamlar olsun. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Varsa isteğiniz lütfen yazın başım gözüm üstüne.

0: çekmek.
1: Şimdi biraz ağır türkülerden gidelim diye bir mesaj aldım şimdi. Ben de sizi mi kıracağım ya? Tabii ki de başım gözüm üstüne. Şöyle ağır türkülerden gidelim. O zaman bir uzun hava yayınlayalım, ne dersiniz? Bir Özcan Türe'ye eskisi gibi desin. 2018'de çıkarmış olduk, güzel bir uzun havayı buluşturalım. Hemen sonrasında Ali Rıza Gültekin. İstemem diyor bakın evimin önünden. Evimden gurbete çıkmak, uzun havası bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralarda sizlerle birlikteyiz. Bir Özcan Baba'yı dinleyelim. Sonrası buralardayız. Sen

Ali Rıza Gültekin hocamı da gerçekten çok severim. Neyla adlı albümü de seslendirmişti bu uzun havayı. Hani gurbet saati diyebiliriz aslında Radyo Çağdaş'ta. Evinden ayrı düşenlerin, memleket hasretiyle yananların, istemem diye haykıran yüreklerin namesiyle dolup taşıyor bu türküde.

çok güzel bir mesaj aldım efendim. Onu hemen sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Merhaba Radyo Çağdaş Körfez'den Selim ben. Eşimle tartıştık az önce. Barışmak için de Mirvan türküsünü armağan ediyorum. Musa Eroğlu versiyonu olsun lütfen demiş. Özür diliyorum aşkım. Seni çok seviyorum. Dinleyicilere de selam olsun. Ya ne kadar içten frekans olduğumuzun farkında mısınız acaba? Gerçekten. Yani hasret çeken, gurbet çeken, özlem duyan, benim aşkını dile getiren, özrünü dahi bu frekans üzerinden dileyenlere çokça selam olsun. Ne kadar bir içten candan bir kitlemiz var bizim. Gerçekten çok mutlu oldum. Uzman Musa Eroğlu yorumuyla gelsin. Ben biraz önce Anadolu Rock versiyonuyla aslında sizlerle buluşturmak istedim ama mesajı da okuyunca şöyle bir kala kaldım. Sevgili Selim, eşinle tartıştın, anlıyorsun, özür de diliyorsun da eşin de bana bir mesaj atsın, ne dersin? İsim yazmamışsın ama benden çokça selamlar olsun o kıymetli eşine. Bu arada aşkınız da var olsun, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Efendim, ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

0: Şimdi benim için çok kıymetli bir insan dinlemekte sevgili Ahmet Türk abim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ben birkaç kelam etmek isterim aslında. Hani deriz ya, bazen insan yaptığı işin içinde değil de böyle aynı zamanda öğrenir, biriktirir ve farkında olmadan kendini geliştirir. Bir süredir kendisinin yanında çalışıyorum ben de. Yıllarını gerçekten müziğe vermiş, Türkiye'de Kültür Bakanlığı'na bağlı devlet sanatçılığı yapmış. Yani bağlamasıyla sayısız sahneye, esere emek vermiş ve tabii ki de en önemlisi birçok sanatçıyla da aynı yolu paylaşmış gerçek bir ustanın yanında çalışıyorum.
1: Derdin çoktur boyda.
0: Tabii kariyerinin zirvesindeyken İngiltere'ye yerleşmiş bir bağlama üstadının gerçekten tecrübesini bu kadar yakından şahit olmak benim için büyük bir gurur. Şu anda da bizleri dinlemekte sevgili Ahmet Türk. Yani bazı insanların müzik bilgisi gerçekten anlattıklarıyla değil de böyle enstrümanlara dokunduğu anda belli oluyor. Buna da birçok kez şahit oldum. Gerçekten bağlamanın tellerine dokunduğunda daha ilk birkaç notada yılların emeğini, birikimini, ustalığını duyuyoruz. Yani kısacası ben de işimi yapıyorum tabii ki ama müziği, türküyü, bağlamayı, bir eseri gerçekten dinlemenin ne demek olduğunu yeniden öğreniyorum. Çalan bütün eserleri sana armağan etmek isterim abicim. Tabii yanında kimler de varsa.
1: Dara düştüm.
0: Saygılar olsun. Bu Güler Duman eserini de sizlere armağan ederim. Gerçekten senin gibi yine muhteşem bir bağlama üstadı Olgaç Yurtseven tarafından düzenlenen bu kıymetli eseri paylaşalım. Hepinize keyifli dinlemeler.

Tabii üstadımıza her ne kadar yetişemesek de armağan etmiş olduk. O da İzmit'e selamlar söylüyor. Yalan söyle. Çok sevdiği kız kardeşi İzmit'te. Hem de bizim yakınlarımızda. Yine güzel bir çalışmayla devam edelim. Türkiye'de saatler 14.43'ü gösteriyor. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da yol alıyoruz. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950.

arkadaşım Deniz de bizleri dinlemekte. İngiltere'den selamlar olsun Deniz'cim. Varsa isteğin gönder gelsin. Ya da çalan bütün eserleri ben sana armağan edeyim.

0: Uygar Doğanay'ın bu yepyeni çalışmasında sizlerle buluşturmuş olduk. Evet, şimdi diğer güzel Türkiye eserlerine geçelim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız son 542-424-8950.
1: Çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

Allah son dönemlerin en çok dinlenen eserlerin başında geliyor. Özellikle dillere pelesenk olan eser diyebiliriz. Özgür İlten'in uyuç yakan sesiyle turnam avasıyla döner. Turnalar gibi obadan obaya dolanan doğal hasretlere, gurbet ellere selam olsun. Evet, Radyo Çağdaş'ta Kocaeli'de efkarlarınızla birlikteyiz efendim. Gene buralardayız sizlerle birlikte. İstek ve mesajlarınızı Berna Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum Kocaeli'den. Erkan Barçım demiş. Yayın akışı süper. Radyo Çağdaş bağımlısı olduk. Arabayı birinci ilk emniyet kemerini takıyoruz. Sonra Radyo Çağdaş'ı açıyoruz. Açık konuşmak gerekirse emeği çok çok büyük saygımız var ama 2 saat yetmiyor bize. Mümkünse Anatolian Rock grubundan Dağlarına Dargınım türküsünü güvenlik personel amirleri Mehmet Verim, Nail Toprak, Cengiz Özalp ve İrfan Özcan, Dubai Port güvenlik personellerine ve evyap temizlik personellerine derman ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çokça teşekkür ediyorum bu arada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben aslında 2 saat yokum. Ben saat 11'de başlayıp 5'te bitiriyorum. Çünkü diğer programların da başındayım, hiç merak etmeyin. Sadece konuşmuyorum. Ama sizlerden gelen istekler saat kaç olursa olsun direkt yayınlamayı da özen gösteriyorum. Onu da bilginizi sunarım. Size de çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. İşçi emekli büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Selamlar olsun hepinize. O zaman Dağlarına Dargınım sizlerle birlikte olsun. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

hani Anadolu'da yerlerinden edilen, yurtlarından koparılan insanlar vardır ya, işte aslında onlara yakılmış bir ağıttır bu. Ne derseniz deyin, insanların sistemini taşıyan bir ağırlık oluyorsa o türküde insanın içinde delip geçebiliyor. Evet, Anatolian Rock Reborn versiyonunda o klasik isyan ve modern bir enerjiyle yeniden nefes aldı. Sevgili Erkan Bey'e ve tüm dostlarına da armağan etmiş olduk. Yani dağlarına dargınım derken adaletsizliğe, haksızlığa ve içinden biriken sesedir aslında. Ben seni bir türlü unutamadım eseriyle şöyle kapanışımızı yapalım, ne dersiniz? Evet, bugün de bir yayının sonuna geldik Çağdaş ailesi. Saatler ilerledi, türküler konuştu, kimi zaman gördük, kimi zaman içimize dokunduk. Ama şunu bir kez daha gördük ki türkü sadece bir ezgi değil, bir hafıza. İnsan içinde sakladığı ne varsa bir yerden yakalayan güzel bir dil. Evet, bugün burada paylaştığımız her eser biraz hasret, biraz sevda, biraz da memleket kokusuydu. Çünkü türküler bizim ortak kalbimiz, ne kadar uzak olursak olalım aynı sözde buluşabiliyoruz. Evet, Radyo Çağdaş sadece bir frekans değil, bakın hep söylüyorum, gazeteyle, sanat akademisiyle kültürü yaşatma gayretinde büyüyen bir aile. Hani bu vizyonun bir parçası olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Yani ayrıca bu ailenin en kıymetli parçası da sizsiniz. Mesaj atan, istek yollayan, sessizce dinleyen herkes. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı samimiyetle yine buradayım. Kalbinizi çok fazla yormayın, türkülerden uzak kalmayın efendim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Radyo Çağdaş. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

çiçek parkmış, uyandım anladım ki sevgi.

Kokular saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

ne olur kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor. Veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık, sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu. Büyük yenildik anne.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör uşakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

Abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmada. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmada. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin sanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde. Yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildin diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı aç koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe
1: açız. Radyo Çağdaş.

Radyo Çağdaş.

Bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi.